sewelele mo ile goreng di bapadi ga jwalo ke mo ile goreng di tsena ka lepatlelong ka lebelonyana ke na peke tiem se ke na peke go botse gore na di tlhopa di tloga di eme ka sebopego mang ke na peke go felena neo la Polokwane City mo ile gore re bona ka dikoteng tere.